programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında başlıyor.

0: boynunda. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Zamanında Süper FM'in sahibi daha yeni açarken demiş ki, ben bu radyoya bir isim bulamadım, ne yapacağız, ne edeceğiz? Ege yöresinde bir festivale katılmış. Bu Ege yöresindeki festivalde Efeler kalkmış, oynamış, çok güzel bir gösteri yapmışlar. Daha sonrasında halk aynı anda Süper FM Süper demiş. Ve o gün Süper FM'in adı koyulmuş. Tabii ki bu sevgili Mahmut Tuncer'in uydurduğu bir hikayeydi, o geldi aklıma.
2: Günaydın, merhaba, selamlar, sevgiler. Bugünün yayın konu başlığı. Notlarıma baktım, son bir ay içinde konuşmamışız.
3: Bugünün yayın konu başlığı dost kazı.
2: Civcivli bir mevzumuz var bu sabah. Ya Doğancan, benim bir dostum bana şöyle bir kazık attı. İnanabiliyor musun? Bana şunu yaptı. Sonra da şöyle oldu, böyle oldu diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa. Tabii adı dost kazığı da akrabadan, eşten, sevgiliden, ne bileyim anadan, babadan, kardeşten maruz kaldığınız türlü çok affedersiniz kazık yeme hikayeleri de olabilir. Ama ne diyoruz her zaman? Arkadaşlar, hiçbir zaman unutmayın ki kazık yiyen dik durur. Aynen öyle. Dikkat edin, eğer sokakta böyle dimdik yürüyen biri varsa anlayın ki o öyle böyle kazık yememiş ki artık. Artık o mümkün değil, kimse belini şey yapamaz falan filan, ama işte evet. Bugünün yayın konu başlığı dost kazığı.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, Banu ben.
1: Hoş geldin. Nereden ararsın, ne iş yaparsın? Tanıyalım Banu.
2: Ankara'dan arıyorum. İşe daha yeni başladım, ikinci günüm. Evet, çok yeni.
1: Güzel.
2: Ama bu konuyu duyunca da tabii ki aramam gerektiğini hissettim.
1: Tamam, dur, hemen oraya geleceğiz. Henüz ikinci iş gününde olduğun için nasıl, dün nasıl geçti? İnsanlar, profiller falan tatlı mı? Gözünü hemen kestirdin mi birilerine? Bak, ben bununla iyi arkadaş olurum falan diye.
2: Evet evet, güzel geçti. Yardımcı da oldular, sağ olsunlar. Keyifliydi, inşallah hep böyle gider.
1: İnşallah timsahtan, yılandan, arkadan iş çeviren Bizanslılardan uzak bir...
2: İnşallah.
1: Dönem olsun senin için. Evet, ne geldi başına? Anlat bakalım.
2: Şimdi şöyle, ben 15 yıllık evliydim. Daha sonra eşim bir anda evli olmaktan vazgeçtiğine karar verdi. İşte böyle eziyetlere falan başladı. Onları çok hızlı geçeyim. Daha sonra ben öğrendim ki, tabii bu arada ben boşanması için de bana eziyetler ediyor ki ben artık gideyim, hani durmayayım daha fazla diye. Ben de o yaptığı eziyetleri en son oğluma da başlayınca direkt kurtulmak için boşandım.
1: Bu eziyet dediğin sadece psikolojik miydi yoksa?
2: Psikolojik, evet. Psikolojik olarak.
1: Canınızdan bezdirmeye çalışıyor.
2: Aynen öyle. En son oğluma yapınca da ben de boşandım.
1: Ki oğlun da o süreçlerde ortalama 13 yaşında falandı, değil mi?
2: Aynen. Aynen öyle. Daha sonra eski eşim bana mesaj attı ve dedi ki, ben senin 15 yıllık arkadaşınla evlenmek için seninle boşandım. Senin arkadaşım sandığın kişi bunları yaptı. Sen dedi böyle bir anda boşandın madem, benim eziyetlerime razı gelmedin. Buyur dedi, gerçeklerle yüzleş. Ben de arkadaşımla bu konuyu görüştüğümde, evet, ben zaten 15 yıldır arkadaşınım ama kocanı çok beğeniyordum dedi.
1: Allah belanı versin be senin kadın gibi.
2: O yüzden de karşı koyamadım, zaten çok istiyordum dedi. Şart olarak da seni boşanmasını koymuştum. O da boşandı dedi.
1: Bunu böyle sana söylüyor ha, böyle marifetmiş,
2: evet, aynen,
1: gibi anlatıyor sana.
2: Evet evet.
1: Helal
2: aynen
1: olsun.
2: Böyle.
1: Çok güzel bir arsızlık seviyesi.
2: Evet, bu şekilde anlattı bir güzel. Ama sonra ne oldu biliyor musun Doğan Can? O arkadaşım benim eski eşimi de bırakıp diğer arkadaşıma kaçtı.
1: O kız olan ha?
2: Evet.
1: Ona o helal, o enişteciymiş demek ki. O öyle seviyor. İnanılmaz ya.
2: Evet. Ve ben bunlardan kurtulmak için sıfır çıktım bu ilişkiden.
1: Yani hiçbir nafaka, o buşu talep etmedim diyorsun.
2: Evet, hiçbir şey talep etmedim ki, benim eski eşimin durumu çok çok iyiydi. Sırf kurtulabilmek için hiçbir şey almadım ve bizi o şekilde sıfır bir halde ortada bırakmayı kabul etti. Oğluyla da isterse görüşüyor, isterse görüşmüyor. İşte sizin hayatınızı rezil edeceğim, ya geri döneceksin ya dönmeyeceksin, ben arkadaşımdan vazgeçtim falan diyor. Ama ben verdiğim o kadar mücadele sonunda, 3 yılın sonunda bugün ikinci iş günüme gidiyorum. Evet, kazık yedim, artık dimdik duruyorum ama diyorum ki kimse dostuma güvenmesin.
1: Çok üzücü bana.
2: Acı ama gerçekten güçleniyorsunuz. Keşke olmasa bunlar. Ama mutluyum, dikim, oğluma bakabiliyorum çok şükür.
1: Tabii ki yaparsın ama yani bu süreci sağlıklı yürütebilmek, yönetebilmek de gerçekten bir meziyet. O yüzden hem geçmiş olsun hem de helal olsun sana Banu. Çünkü maruz kaldığın şey öyle hani normal bir aldatma değil. Sağlı sollu bir kazık yenmiş, çok affedersin. Hem de bir de üzerine böyle pişkin bir tavır sergilemek de, ya ben şeyi anlamıyorum ya. Olabilir, duygun bitmiştir artık falandır filandır, ayrılırsın ama hani yolu vardır, yordamı vardır. Senin bir de çocuğun var, her şeye bir kenara bırakıp onunla alakalı, onun durumunu, psikolojisini düşünüp onu gözetip kendi hayatınla ilgili kararlar alman lazımken. Helal olsun o iskele babaya da. Dinliyorsa selamlar. Yani dışarıdan baktığın zaman hiç böyle elle tutulur hiçbir yanı yok yani bu hikayenin. Peki şimdi o diğer adamla beraber o kız.
2: Evet, o diğer adamla beraber.
1: Kız, bir toplanıp şunun bir dövelim artık yani. Ben çünkü şey tehlike arz ediyor, başkalarının da kocasına göz dikecek.
2: Evet, bu arada söyleyeyim, o diğer gittiği kişi de evliydi bu arada, onların da yuvası yıkıldı.
1: Hiç şüphem yok zaten, o bekar adama evet. Bakar mı o? O öyle seviyor aynen. Demek ki. Seni
2: evet aynen öyle. Neyse,
1: vallahi üzüldüm. Peki şu anda bu adam ortada kaldı muhtemel. Böyle geri dönme çabaları gösteriyor mu?
2: Eziyet ederek gösteriyor işte. Sözde bu eziyetlerden pes edip oğlumun üzülmemesi için geri döneceğini düşünüyor ama boşa her şey.
1: Vallahi bak, herkes konum istiyor. Kocanın ayrı, o kadının ayrı, konumunu yollasın, toplanalım vallahi diye mesaj gelmiş. Neyse, geçmiş olsun Banu. İnşallah bu yeni işinde de çok güzel hikayeler biriktirirsin. Güzel kazançların İnşallah. Olsun. Hiç kimseye de ihtiyacın olmasın. Onlar da böyle oturup izlesinler senin güzel günlerin inşallah.
2: Evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sağ ol paylaştığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Ve... Günaydın. Ay çok kötü ya.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Hiç görmediğim baldızımla ve bacanağımla tanışmaya gitmiştim. Köye vardığımızda yolun kenarında bir karı koca bekliyordu. Ben de motosikletten indim, direkt adamın yanına gidip tokalaştım, öpüştüm. Onlar zannettim çünkü. Meğerse onlar otobüs bekliyormuş.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
2: Alo.
3: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba Doğan Can. Gökçen ben, İstanbul'dan.
1: Nasıl, hoş geldin. Sağ ol Gökçen. Seni sormalı. Yoldasın herhalde.
3: Yoldayım. Evet.
1: Trafik başladı değil mi?
3: Yes. Evet. Çok acayip bir trafik var.
1: Sen nereden nereye bakalım hemen?
3: Ben Kartal'dan Kozyatağı'na gidiyorum şu an.
2: Bir alamet geldi.
1: E5'teysen hele zaten Maltepe kilit. Yani oralar yani, çok fena. Evet Gökçen, nedir acaba komik hikayen inşallah? Anlat.
3: Şimdi komik hikayem, şöyle bir hikaye var. Bundan yaklaşık 15-16 sene önce işte kardeşim, annem, ben bir pizzacıya gittik. Yeni açılmış bir pizzacı ve pizzacı böyle içerisi acayip kalabalık. Yeni açıldığı için. Kardeşim de küçük o zamanlar, işte ilkokul çağlarında. Yeme içme alışkanlıkları çok farklı. İşte pizzayı sadece kaşar peyniriyle yiyor. Üzerinde başka bir şey istemiyor. Ama pizza yiyor.
1: Tamam.
3: Dolayısıyla işte hepimiz söyledik. Yemek yiyoruz falan. Ama artık bizi böyle o kadar zorlamaya başladı ki kız kardeşim. Ben bunu beğenmedim. İşte şöyle böyle. Daha yeni geldi. Daha elimizde yani. Önümüze koydular. Bir süre kaldı. Elimde duruyor böyle pizzanın bir dilimi. Ben de sinirlenip böyle eline vurdum. Yemeyeceksen yeme artık dedim. Evet. Bir anda şöyle bir ses geldi. Aa diye bir ses. Biri bağırıyor. Yan taraftaki o kaşar peyniri eline vurduğunda o sıcacık kaşar peyniri adamın ensesine yapış.
1: Nasıl becerdi ya? Pizzanın kaşarı adamın ensesine mi yapışmış?
3: Evet, ensesine yapışmış. Adam da dönüp diyor ki ben vuruldum, bir şey oldu zannettim diyor. Biz tabii o anın şeyiyle.
1: Çok saçmaymış.
3: Acayip bir tahta. Yani arkadaşları da var yanında. Annem var, annem kadın. İyice kendini saldı, kahkaha atmaya başladı falan.
1: Komikmiş.
3: Ama tabii sonra özür diledim vesaire bilmem ne, ama bir 15 dakika orada onlarla sohbet muhabbet halinde kalmış oldum.
1: Tatlı bir anı. Çok teşekkürler Gökşen Bey.
3: Teşekkür ediyorum Muharrem Bey.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz. Sağ ol.
3: Hoşçakalın.
1: Ve... Vezart. Günaydın niye demedi ya? Herhalde layık mı bulmadı acaba? Neyse.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 8.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Evde oğlum ve yeğenime bakıyorum, bir gün yemek yaptım. İşte şeker fasulyesinden kuru fasulye yaptım. Yemeleri çok sorunlu çünkü çok yemek seçiyorlar. Yesinler diye de ısrarla şeker gibi fasulye yaptım falan diyorum. Çocuklar yedi, yerken amca gerçekten çok tatlı, bal gibi dediler. Meğer yemeğin suyuna et suyu diye gerçekten buzluktan şerbet döküp koymuşum ya diye Bursa'dan Koray mesaj yollamış.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, ben Gözde.
1: Hoparlörle konuşma Gözde, duyamıyorum seni. Telefonu kulağa alalım.
2: Konuşmuyoruz telefonda, kulaklıktayım aslında. Radyo tamam.
1: Hadi bakalım, nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
2: Ankara'da ikamet ediyorum ve kamu kurumunda çalışıyorum.
1: Güzel, kolay gelsin. Nedir en büyük enayiliğin?
2: Büyük enayilerin insanları çok sevmem ve her zaman kazık yemem.
1: Buna mı aradın Gözde?
2: Ama ben seninle konuşmayı çok istiyordum.
1: Fark ettim, laf olsun torba da olsun zaten cevabın. Ne oldu mesela, çok sevdiğin biri sana ne etti de bunu söylüyorsun?
2: İşte, normalde 10 senelik hatta 15 senelik olan bir arkadaşımdan, hatalları da var. Çok güvendiğim, her şeyi konuştuğumuz arkadaşım. Bir gün bir sene tanıdığı bir insanla inanılmaz dost olup sonrasında beni tamamen ekarte etmesi gibi.
1: Peki yavaş yavaş görüşmeniz azaldı gibi bir şey mi oldu yoksa?
2: Benim şöyle, ben direkt Akrep Burcu olduğum için bir daha hiç onu tanımamışçasına, yüzüne bakmamışçasına kadar gittim.
1: Tamam, ama aranızda bir hadise oldu mu, o hayatına yeni giren arkadaşından dolayı bir gündem mi yaşandı?
2: Peki o hayatımıza yeni giden arkadaştan dolayı kavga, yani gergin bir arkadaştı zaten. He. Çok uyuşmuyorduk. Normalde üçümüz arkadaştık. Sonrasında baktım o hani beni savunmasını da beklemedim aslında ama bir baktım ki aslında yani beni açıklamaya çalışıyor. Sonra dedim ki yani benim açıklanacak bir durumum yok ki, sen beni tanıyorsan benlik sıkıntı yok. Ama bu saatten sonra benim seninle sıkıntım var. O yüzden tamamen finito.
1: Bak şey, biri dinleyicim şey yazmış, Doğancan Akrep Burcu'yum dedi, boş ver hiç bence muhatap bile olma yazmış birisi. Ama kabul et, akreplerin bir sinsiliği vardır Gözde.
2: İşte söyleyeyim, beni tanıyorlar.
1: Ben de bak sana çok açık söyleyeyim. Hayatımda yediğim 2-3 kazıktan ikisini, hani 3 kazık varsa ikisini Akrep Burcu atmıştır bana.
2: Ama bir şey söyleyeyim, ben kesinlikle Akrep Burcu gibi değilim,
1: yer
2: gibiyim.
1: Tabii canım, zaten kim yoğurdum ekşi diyor, doğru söylüyorsun. İyi peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın. Herkese mutlu günler.
1: Günaydın. Bir de o arkadaşı dinlemek lazım. Şeytan kim bilir ne yaptın sen.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Merkez Ankara.
2: Reklam.
3: Süper FM.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Senin de nasıl yüreğin yanmışsa artık. Her fırsatta saydırıyorsun ha akrabalara demiş Selda. Yok bana doğrudan gerçekten kimsenin kötülüğü olmadı. Öyle hani bir akraba dolandırıcılığı falan olmadı ama ben riyakarlığı sevmiyorum. Gerçekten hani hayat böyle emek birliğidir ya, beraber bir şeyleri halledebilmek, beraber iyi günde kötü günde gerçekten samimiyetle yanında olabilmektir ya. Bunlar yaşanıyor, her aile içinde yaşanıyor. Öyle olmadığı halde beklenti halinde olunması benim canımı sıkıyor. Mesela bir şey oluyor, bir sebepten arıyorsun bir akraban, diyor sen bizi arar mıydın? Lan niye sorgulamıyorsun mesela, neden aramıyorum acaba? Ya da bu kadar önemliyse sen niye aramadın o zaman? Allah Allah. En son birkaç bayram önce bir aile büyüğümüzü dedim hadi bizimkilerin gönlü olsun sırayla arayayım hepsini. İlk aramada biri öyle bir şey dedi. Dedim bir daha ararsam şerefsizim diye şak yüzüne kapattım telefonu. Ay çok meraklıydım yani. Üf, Allah aşkına ne beni arayın ne ben sizi arayayım. Hadi kontürüme yazık. 3 kuruşluk insanlar için 5 liralık Malbrik. Doğancan birinci dereceyse ne yapacağım peki? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor diye bir mesaj yollamış Demet. He, kardeşten mi bahsediyorsun? Neyse o konuda da konuşacaklarım var ama konuşmuyorum. Teşekkürler. Şimdi amcaya dayıya sallayınca annem bir şey demiyor da. Tamam sustum. Susturun beni. Susturun küçük enişteyi. Herkes iyi olsun, mutlu olsun. Ama benden uzak olsun.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Bir mutluluk
2: getir. Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Birisi şey yazmış. Doğan Can, Ceyda'nın sesi çok hoştu. Yayına onun için tekrar baştan başlayalım mı? Ne dersin demiş. Püüü. Demir. Kız belki evli. Edepsiz. Edepsiz. Aa, bak az önce yayına bağlanan Ceyda. Hani bir adam yürümüştü ya. Şey yazmış. Doğan Can, ben bekar sayılırım. Ha ha ha diye mesaj yollamış. Sayılırım ne demek? Boşanma aşaması. Aa, bak profil fotoğrafına baktım. Ceyda güzel kadın. Ama onu yazan kişiyle ilgili de şu bilgiyi vermem lazım Ceyda'cığım. O da zannediyorum bekar değil. O da sayılır. Ya da sayılmaz bile. Çünkü profilinde iki tane çocuğa sarılmış fotoğrafı var. İki tane kız, yok bir kız bir oğlan sarılmış böyle. Ne bu? Galata Köprüsü'nün üstünde fotoğraf çektirmiş. Eğer evliysen utan utan, inşallah eve gidince karın görür o telefondan yazdıklarını. İnşallah.
0: Doğan Canlı yayında en iyiler.
1: Doğan Can, yıllar önce biriyle tanıştım. Neyse, birbirimize gerçekten çok aşık olduk ama böyle içten içe sanki bir şeyler tersmiş gibi de hissediyorum. Bir gün geldi, bir şey konuşmam gerekiyor dedi. Dedim tamam, dinliyorum. Hani ne olabilir ki en kötü? Görücü usulü akrabasıyla evlenmiş, iki çocuğu varmış. Biri de hatta bana evlenme teklifi ettiği gün doğmuş. Kadına boşanma davası açmış ve bana bunları anlatıyor. Dünya başıma yıkıldı. Hemen ayrıldım tabii ki. Ben başkasının yuvasını yıkacak biri değilim dedim. Onu çok seviyordum. Aylarca kapımda yattı ama yine de asla affetmedim ve hala hayatına eşiyle devam ediyor. Evet, çok tatsızmış ya. Şerefsiz. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. O adam hak etti çünkü, değil mi?

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Efendim çok affedersiniz. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ay benim, ben Zeynep Doğan canlı.
1: Beni benden alırsan. Hoş geldin Zeynep. Nereden arıyorsun?
2: Ben Adana'dan arıyorum. He. Bugün benim doğum günü.
1: Ne güzel, mutlu yaşlar. Evet. Kaç oldun?
2: 34 oldum.
1: Anlat bakalım en büyük dost kazığını.
2: Ya bizim 15 yıllık bir arkadaşlığımız vardı, dostluğumuz. Ben de böyle herkesi çok beni sevdiğini düşünüyordum. Sonra bir gün bir Hıdır Elli Ezgi'ne ben de saçma sapan, hani bu şey var ya, tuz koyuyorsun yastığının altına. İşte oradan da evleneceğin kişiyi görüyormuştum.
1: Tamam.
2: Ben de bunu bizim gruptaki bekar olan bir kıza attım. Bizim grupta da ilk evlenen de benim. Sonra olaylar koptu. Bana bir sayfa mesaj. Sen niye benim evliliğimle kafayı bozdun? Zaten sürekli benimle bunu konuşuyorsun. Yok bilmem ne. Sonra ben bunu bu beşin içinde yakın olduğumuz üçlüye attım. Oradan da biri, ya sen zaten sürekli insanlara hep dedi böyle yargılayıcı konuşuyorsun. İşte sen hep dedi böyle şey yapıyorsun, sürekli kendi problemlerini anlatıyorsun. Hmm. Bilmem ne üstüme geldi. Hmm. Bunu diyen de benim en yakınım. Sonra ben anlamadım. Meğerse bunu bana diyen kız bana 2 senedir küsmüş. Benim haberim yok. Sonra ben diğer kızı aradım. Ne oldu, problemimiz ne diye. Sen 3 yıl önce şunu dedin. 5 yıl önce. Ya yemin ederim.
1: Küsmüş dedin, gönlü kırılmış o zamandan ama yine görüşmeye devam ediyorsunuz.
2: Hadi evet, ve benim asla haberim yok. Ama grup içinde bir tanesi var. O da arada bana soruyor işte, sen şununla görüşüyor musun? Sen bununla görüşüyor musun? Niye görüşmeyin? Ha bilmiyorum. Bir de şöyle, mesela kendi aramızda sır diye birbirimize söylediğimiz şeyler var ya. Hmm. Ki bu benimkiler olmuş daha çok. Hmm. Hepsini de yaymışlar. Sonra ben mesela arkadaşıma, ya şununla ilgili şöyle bir şey var ama sakın söyleme dediğim şey de hep söylenmiş.
1: Anladım. Zeynep kaç, 5 kişilik bir arkadaş grubu mu?
2: Evet, şimdi öyle.
1: Yani acaba haklılık payları olamaz mı herhangi bir konuda bu söylediklerinde? %100 yani benim bir suçum yoktu diyebiliyor musun gerçekten?
2: Ya şöyle,
1: şu anlamda mesela uyduruyorum, bu bazı insanlar tabii ki artık böyle, eğer işte bu evlilik konusuyla alakalı bunun şakasını artık tahammülü kalmadığı için kaldıramayabilir. Dolayısıyla hani bunu da bir şekilde ifade etme yöntemi kötü olabilir belki, ama rahatsız olmuş olabilir bundan yani.
2: Ya evet, sorun o değil de şimdi benim de bunun evliliğine kafayı takma sebebim gruptaki başka bir arkadaş. Ya böyle kafayı takma dedim, biz zaten çok böyle sürekli de görüşmüyoruz. Hani sürekli hepimiz böyle farklı şehirlere dağıldık.
1: Siz benim anladığım kadarıyla arkadaşlık ilişkinizdeki o mesafeyi doğru yönetememişsiniz.
2: Ya benim çocuk bilmem ne falan oldu. Ama şey, orada da bir tane arkadaşım hep bana diyordu. Ya bunu evlendirelim. Ya gel buna birini bulalım. Buna kimi bulalım? Ben de dedim ki yazık, bu kıza birini bulalım.
1: Sen de iyi ki evlendin, yazık, bu kıza birini bulalım. Zeynep, bilmiyorum. Bence en büyük sıkıntı zaten o. Bak benim de çok uzun yıllardır hayatımda olan dostlarım var. Onlarla hep böyle yani şey, yazılı olmayan bir kanun gibi hissediyorum onların da o tavırlarından. Ben de buna çok hassasiyet gösteriyorum. Evet, çok yakınız. Ailelerimizi tanırız. Çok fazla işli dışlıyız. İyi günümüz, kötü günümüz çok olmuştur. Aramızda paranın pulunun lafı olmaz falan. Ama nerede duracağımızı biliriz. Ben mesela hangi arkadaşıma neyi ne kadar söyleyip söylememem gerektiği noktasında kendimi frenlerim sürekli. O yüzden demek ki belki oralarda o şey kaçmış. Ama neyse, bir şey olmaz. Boş ver. Herkese Allah selamet versin. Sana da mutlu yaşlar diliyorum. İnşallah yeni yaşında güzel arkadaşlıkların olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ ol bence. Zeynep. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Anlattığı gibi olmadığına eminim. Söyleyecek başka bir şeyim yok.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen, 7 Ekim Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Hadi gelsin bakalım bir telefonda.
2: Alo.
3: İyi günler.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Süheyla Ağar.
1: Hoş geldin Sakar, Süheyla.
3: Sakarya'dan arıyorum. 40 dakikadır bekliyorum bağlanmayı.
1: Şükür kavuşturana.
3: Umudu kestim anda bağlandım.
1: Çok hayat şükür. Hep öyle değil midir Süheyla? Vazgeçtiğin an başlar. Falan
3: yok,
1: filan.
3: Yok.
1: Evet, tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ben öğretmenim.
1: Ne branşımız?
3: Okul öncesi benim önerim de tam mesleğim üzerine aslında.
1: Haydi neymiş?
3: Ya şimdi tam biz uyum, bu hafta uyum süreci gibi düşünelim. Uyum yaptık ama yine uyum gibi bu velilerin çocukları böyle kapıdan bırakırken çocuk hiç ağlamaya niyeti yok ama ağlamayacak değil de geliyor. Oğlum sakın, kızım sakın ağlama, tamam mı? Bak ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ben seni burada bekliyorum. Görüşürüz. Çocuğun niyeti yok ağlamaya ama aklını onun ağlamayı sok. O kısmı biraz böyle uzun tutuyorlar. Böyle çocuklarından ayrılma, kopma. Hani diyorum ki çocukların özgüvenleri iyi aslında, yerinde ama kendileri duygularını bastırmak için çocukları yüklüyorlar.
1: Evet, kısmı... Ben valla yani tabii ki herkesin çocuğu çok kıymetli, Allah hepsine evet. Sağlık sıhhat versin, o ayrı, ama yeni dönem ana babaları psikolojiyi ve zor. Yani işte böyle değer duyguları üzerine çok fazla kafa yorduğu için galiba bunlar yaşanıyor. Çünkü yani bunu açık ve net söyleyebilirim, beni sevmiyorlar mıydı çocukken? Seviyordu annem babam, ben bunu biliyordum, ama beni hiçbir zaman da aynı anda sevdikleri halde adam yerine de koymuyorlardı beni. Yani benim duygum, benim hissettiğim, ne bileyim yani bizim yetiştiğimiz dönemde biz televizyonda gerçek kesit izliyorduk. Orada birbirlerini kesiyorlar, bilmem ne oluyor. Yok işte apartmanda olmuş bu. Yani ne bileyim, ya da aile içinde her şeyi hep birlikte konuşulurdu. Hiç mesela ben şeyi hatırlamam. Ay şimdi çocuk var burada, bunu burada konuşmayalım demezdi kimse. Herkes kim ne yapmış ne etmiş ortalıkta açılır saçılır konuşulurdu yani.
3: Ya aslında şimdi... şöyle bir şey, aslında şimdiki veliler de konuşuyorlar ama nasıl diyeyim, böyle görünen yüzde böyle çocuğuna çok farklı davranıyor. Köşeyi, okulun köşesini döndüğü anda sen neden aldın, sen neden şöyle yaptın görüyorum da yani. Başka bir sınıfın öğretmeninden çocuğu teslim aldığı zaman ben yolda görürüm. Öğretmenini bak böyle söyledi, sen niye böyle yaptın, şimdi sana eve gidince soracağım. Mesela çocuk diyor ki eve gidiyor, ben onunla ilgili bir şey söyledim. Öğretmenim biliyor musun diyor, annem bana böyle böyle sakın ağlama, ağlarsan da öğretmenim beni sakın çağırmasın. Öğretmenim çağırırsa da gelmeyeceğim, haberin olsun, bu şekilde konuşuyor. Aslında çocuk...
1: Kız tamam nefes al. Süheyla bak, biri diyor ki acaba hocamız kendi çocuğu için de aynı şeyi düşünüyor mu diye mesaj yollamış Nurgül.
3: Ben kendi çocuğum için şöyle, ben öğretmen olduğum için benim bir mesafeli bir okulum var. Mesafeyle gitmem gerekiyordu, yani vasıtayla gitmem gerekiyordu. Çocuğumu sınıfın ortasına bıraktım. Ağlarken kapıyı örttüm ve ben yolda ağlayarak gittim. Bıraktım yani, ben de bıraktım. Çok zor. Velinin gözünden bakınca o da çok zor ama
1: evet.
3: Bazı şeylerle bir yüzleşmek gerekiyor. Yapmak, adım atmak gerekiyor. Yapılması gerekiyor yani.
1: Evet. Diğer soru, Celal diyor ki okul öncesi öğretmenimiz 40 dakikadır hatta bekliyorsa çocuklar şu an ne yapıyorlar?
3: Ben öğlenciyim, o arkadaşı söyleyin daha benim arsürem. Niye de arsürem?
1: Tamam, çocuklarla beraber değilsin şu an, tamam
3: yok,
1: anladık.
3: Yok, mümkün değil zaten öyle bir ayrı.
1: Kaç tane çocuk var sınıfta?
3: 25.
1: Ay, hepsi böyle 5-6 yaşlarında değil mi?
3: Ve hep 5 yaşında ve hep velilerini zannediyorlar ki tek kendi çocukları var sınıfta.
1: Evet. Kız sen de madem bu kadar zırlayacaksın başka iş yap.
3: Yok, ben çok seviyorum işimi, çok memnunum. Ben işimi çok severim, severek de yapıyorum.
1: Evet ama ana babalar biraz yoruyor tabii. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Öğretmene güvenmeleri gerekiyor. Yani öğretmenin önerilerine uymaları gerekiyor. Biraz o yoksa onlar da farklı bir açıdan...
1: Haklılar kendilerince. Evet. Doğru söylüyorsun. Peki hadi gelsin enerjimiz.
3: Ben Sakarya'dan herkese günaydın diliyorum.
1: Günaydın. Sağ ol. Şiştim.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Hadi gelsin bakalım bir telefonda. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm, hayırlı cumalar.
1: Aleyküm selam, hayırlı cumalar. Kimsin sen?
2: Sude Nur ben.
1: Sude Nur, kaç yaşındasın?
2: Ya bak, bu soruyu daha önce de sormuştum bağlandığımda.
1: Büyüdün mü bari?
2: 25 yaşındayım. Hayır.
1: Kaç, 25 mi?
2: Evet.
1: Ya yalan söylüyorsun ya.
2: Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Kadın sesleri üçe ayrılır. Soprano, mezzo, soprano, alto.
1: Evet.
2: Yani ben soprano olabilirim gayet.
1: Seninki ses tının, tonun falan değil, konuşma uslubunla alakalı. Sen biraz böyle böyle. Yani ben ne sopranolar tanıyorum, hiç de böyle böyle değiller.
2: Ya.
1: Sude, ama bu güzel bir şey. Ben hani bunu şey yapmıyorum, dalga geçmiyorum, yanlış anlama. Ama şey, ne bileyim, ben dörde gidiyorsun gibi duydum sesini.
2: Yok yok, dörde gitmiyorum.
1: Anladım. Kaça gidiyorsun? Tanıyalım ya da hatırlayalım, bağlanmışsın demek ki daha önce. Ne iş yapıyordun, evet, evet. Sude?
2: Kur'an kursu öğreticisiyim Osmaniye'de.
1: Aa, ama sana bir şey, sen böyle güzel okursun ha. Böyle şey, ne denirdi ona, makamlı okumaya?
2: Tecrit.
1: Tecrit, evet. Güzel tecrit yaparsın sen. Ses tonun çünkü böyle hani şey, o ses oyunlarını yapmaya müsait.
2: Evet.
1: Bugün de cuma, yapsak mı acaba diyeceğim de şimdi Sirtaki yaptık daha yeni ya. Bizim bir tane şey var ya, Hafız Nurettin, denk geldin mi? Ona bazen yayında böyle gazeller okutuyordum.
2: Evet evet.
1: Kız ne, konuşasın mı yok ne?
2: Evet, duymuştum evet.
1: Allah Allah ya.
2: Denk geldim.
1: Peki Sude, nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Önerim aslında çok idealist olmamalıyız bence.
1: Neden?
2: Çünkü ben yeni memurum, yani bir yılı aşkın süre oldu, yani yaklaşık bir yıl.
1: Pardon
2: oldu.
1: Çok özür dilerim, hemen herkes yazmış tabii. Tecrit demişim ben, sen de evet demiştin. Tecvit olacak doğrusu.
2: Ben mi yanlış duydum?
1: Olabilir. Bütün şey benim, özür dilerim. Tecrit o değildi. Tecrit etmek derler değil mi? Doğru. Tecvit doğrusu. Ay, herkes evet. Her şeyi ne kadar iyi biliyor maşallah. Biraz da yapsanız keşke. Neyse. Niye idealist olmuyoruz?
2: Çünkü böyle ben ilk başta memur olduğumda dediler ki seni müftülükte bir bölüme alalım dediler. Ben de dedim ki, ben dedim işimi yapmak istiyorum. Böyle emekli memurlar gibi masa başı iş yapmak istemiyorum dedim. Şimdi kurstan kursa dolanıyorum. Kadro görevi yerimde öğrenci yok.
1: Yani şu an aslında bu idealist yaklaşımımdan dolayı çok daha fazla yoruluyorum. Ne gerek vardı, aynen, otursaydım masamın başında mı diyorsun?
2: Aslında o masada işte o kadar pasif bir iş değilmiş. Yani onda da aktifmişiz. Yani sandığım gibi değilmiş.
1: Evet.
2: Öyle.
1: İyi, Allah kolaylık versin bacım.
2: Teşekkür ederim.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın herkese.
1: Günaydın, sağ ol, eyvallah.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Mesajlarını sokuyorum. Hocam, Allah'a emanet be. Teşekkürler yazmış Cafer. Bak, Yahudi aklı buna da çözüm bulmuş. Çocuk sesli imam hatip mezunu üretmiş diye Hakan yazmış. Doğan can, fark ettin mi? Kızın enerjisi sona doğru iyice söndü yazmış biri. Ben ne yapayım, ben bir şey yapmadım.

0: Doğan canlı yayında sona erdi.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe 8 Ekim Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Kalbim duraksız aykırışlarına.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.
3: Her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Yerinde dur, yerinde dur. O
2: seni bulur ya, biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: karservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler 5 Ekim Pazartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Senin oldum süngülerin, gül dikeni yeter bana.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en heyecanlı ve en çok dinlenen müzik listesi Süper 20 için geri sayım vakti. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Bahri Fedai. Haftanın en taze 20 hitini sıralamak üzere karşınızdayım. Listemizin açılışını dev bir ortaklıkla yapıyoruz. Blok 3'ün son albümü, Kayıp Persona'nın en çok konuşulan şarkılarından biri olan ve Poison'in eşlik ettiği Çok Güzel Gülüyorsun yine listemizin 20. basamağında ve Süper 20'yi başlatıyor. Hepiniz hoş geldiniz. 4

Süper FM'de geri sayımın ikinci durağındayız. Türkçe pop'ta kendine özgü vokal rengiyle kısa sürede güçlü bir yer edinen, şarkılarında modern prodüksiyonları melodik yapılarla buluşturan Semicenk var sırada. Çıkmaz bir sokakta

Hafta sonunun enerjisiyle müziğin en iyilerini bir araya getiren Süper 20'yi dinliyorsunuz. Şarkı yazarlığı, prodüksiyon ve sahne çalışmalarının yanı sıra kendine özgü müzikal tarzıyla dikkat çeken Asil Gök. Şimdi geri sayımın bu bölümünde karşımızda. Güçlü vokal aralığını zengin yaylı düzenlemeleriyle buluşturan sanatçı, dinleyenin duygularına doğrudan dokunan Ne Oldu Böyle ile Süper FM takipçilerinden tam not aldı. Asil Gök Süper 20'de 18. basamakta güçlü duruşunu sürdürüyor. Benim olmadı.

Hafta sonunun ritmini Süper FM'de Süper 20 ile belirlemeye devam ediyoruz. Güçlü vokali ve sahne deneyimiyle Türkçe pop'un yıllardır değişmeyen isimlerinden biri olan Berkay var sırada. Albümünde öne çıkanlardan Nankördük, geri sayımın 17. sırasında...

keyifli saatlerinde Süper 20 geri sayımında tırmanışımız hız kesmeden sürüyor. Bağımsız ve alternatif müzik kulvarında dijital dinlenme sayılarını her geçen gün katlayan, genç kuşağın en çok takip ettiği isimlerden Poizy var sırada. Enerjisi ve akışıyla güncel rap çizgisini ortaya koyduğu şarkısı Başımda Belalar Süper 20'de

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: be.
1: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi farklı bir müzikal dokuyla karşı karşıyayız. Geleneksel melodileri, popu ve farklı dönemlerin müzik anlayışlarını kendi dünyasıyla birleştiren Mabel Matiz geliyor. Mistik ezgileri, etnik perküsyonları ve nostaljik tınıları kusursuz bir estetikle harmanladığı son şarkısı Haleylim'le

Peri Süper FM'de haftanın en taze 20 hitini sıralamaya devam ediyoruz. Bu kez listemize yepyeni bir şarkıyla katılan, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Burak Bulut sırayı alıyor. Ah be Manolya, melodisi ve duygu yüklü yorumuyla bu haftanın Süper 20'sine hızlı bir giriş yaptı. 13. basamakta Ah be Manolya ile Burak Bulut.

0: Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en özel sesler Süper 20'de sıralanıyor. Modern Türkçe pop'un güçlü kadın vokallerinden Derya Ulu. Enerjisi yüksek sahne performansı ve kendine has vokal rengiyle Süper 20'de. Hareketli ritmi ve kola eşlik edilen melodisiyle şarkısı Şımarık 12. sırada yerini koruyor. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara. Son.

Bilenlerin listesi Süper 20'de bir basamak yukarı çıkıyoruz. Türk müziğinin güçlü yorumcularından Sibel Can'la rap sahnesinin kendine özgü isimlerinden APO var sırada. İki farklı tarzın muazzam uyumuyla kıyamam Süper

numara.

De nihayet 10 numaraya geldik. Televizyon programları, canlı yayın performansları ve bitmek bilmeyen konser enerjisiyle dinleyicinin gönlünde tat kuran Elif Buse Doğan sahnede. Melodik yapısı ve modern düzenlemesiyle sevilen şarkısı Yangın Yeri bu hafta bir basamak yükselişle Süper 20'de.

hafta sonuna eşlik eden en özel sesler Süper 20'de buluşmaya devam ediyor. Türkçe rapi farklı türlerle buluşturması ve kendine özgü müzikal dünyasıyla Ezhel var sırada. Enteresan sözleriyle son şarkısı Bana Ne Bu Sevdalardan Süper 20'de 9. sırada

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Süper FM'de bağımsız kulvarda yıldızı parlayan isimlerle tırmanış sürüyor. Süper 20'de yine bir yeni giriş zamanı. Son dönemde rap sahnesinde büyük bir ivme yakalayan Blok 3, arka arkaya gelen çalışmalarıyla Süper 20'deki ağırlığını arttırmaya devam ediyor. Güçlü ritmi ve karakteristik vokal yapısıyla yorumladığı şarkısı Kayıp Kalp, listemize 8 numaradan iddialı bir başlangıç.

Süper 20'de sıradaki şarkımıza geçmeden önce Karnaval dünyasından sizlere bir hatırlatmamız var. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulaması sayesinde dilediğiniz an, dilediğiniz yerde kaliteli müziğe ulaşmak çok kolay. Uygulamayı ücretsiz indirerek birbirinden farklı radyolarımızı ve özenle hazırlanan podcastlerimizi keşfedebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto'da

genç hayran edinen taptaze boy band Crush sahnede. Enerjik performansı ve modern pop çizgileriyle grubun kendi adını taşıyan şarkıları Crush bu hafta yerini korudu ve Süper 20'de yine

Genç erkek sırayı 6 genç kıza devrediyor. Süper 20'de sırada Manifest var. Türk popunun en deneyimli ve en etkili isimlerinden Ajda Pekkan'la yeni nesil popun enerjisini temsil eden Manifest, Süper 20'nin favorilerinden hileliyle 5. basamakta.

0: Reklam.
1: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'de zirveye artık yalnızca birkaç adım kaldı. Güçlü vokali, besteleri ve yıllardır sahnede oluşturduğu kendine özgü yorumuyla Tan Taşçı var şimdi sırada. Sözü ve müziği kendisine ait olan Roman Balkan ezgilerini hareketli bir altyapıyla buluşturduğu gidişat enerjisiyle listemizin üst sıralarını zorluyor. Zirveye doğru geri sayım sürerken Tan Taşçı ve gidişat Süper 20'de 4 numara.
3: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen müzik listesi Süper 20'de zirve yolculuğumuz artık son 3 şarkıyla devam ediyor. Güçlü sahne performansı ve vokaliyle Türkçe pop'un en sevilenlerinden biri olan Hadise bu haftada ilk 3'teki yerini koruyor. Slow alt yapısı ve akılda kalan güçlü nakaratıyla Ara Beni, Hadise'nin enerjisini yansıtan şarkılardan biri olarak listemizdeki yolculuğunu sürdürmekte. Zirveye artık yalnızca 2 basamak kaldı. Hadise, Ara Beni ile

Bu yıl festival sahnelerinin aranılan ismi haline gelen ve konser alanlarında binlerce müzikseverin eşlik ettiği gençliğin favorisi Manifest yine sahnede. Grubun renkli ve hareketli tarafını ortaya çıkaran şarkısı Toz Pembe, Süper 20'de zirveyi ikinci sıradan

bu haftada finalde karşımızda. Güçlü ritmi, modern rap altyapısıyla ve sözleriyle çok sevdiğiniz şarkısı Sebebi Yar, geri sayımın en üst noktasına kadar yükseldi. Blok 3 ve Sebebi Yar, Süper 20'nin yine bir numarası. Duygusal etkisiyle zirvede yer alan bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Yeni liste, yeni şarkılar ve zirve mücadelesiyle haftaya yine buradayız. Süper FM'de kalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto.

0: Bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Jolly Joker Harbi Açık Hava Konserleri devam ediyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe 8 Ekim Perşembe akşamı Harbi Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Kalbim duraksız, haykırışlarına.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

0: ve hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto.

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen, 7 Ekim Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nefesimi kırdın bir kere.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkı dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Program başlangıç şarkımız bir ortak çalışma olacak. Burcu Güneş ve Yiğit Seferoğlu. Sözü bestesi Yiğit Seferoğlu'na ait olan yeni şarkıları. Burcu Güneş, Yiğit Seferoğlu, Bir Tek Sen Yaşat Beni ile Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Umur Doma var. Yepyeni bir albümle karşımıza çıktı ve albümün adını taşıyan şarkısı ise Pusula'da olacak. Umur Doma ardından şarkısıyla Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi sırada Emre Altuğ var. Yeni şarkısı Siyah Bizlerle olacak ama Emre Altuğ şarkısını kendisi anons edecek.
2: Merhaba, ben Emre Altuğ. Yeni şarkım Siyah, şimdi Pusula'da sizlerle. Gözlerim

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Ferhat Göçer var. Mutluymuş gibi yapma şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ferhat Göçer neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Ferhat Göçer. Sözü müziği bana ait olan yeni şarkım Mutluymuş Gibi Yapma çıktı yayında. Artık sizlere emanet. Bazen insan boş ver unut gitsin der ama kalp o kadar kolay unutmuyor. Geçmişin izleri kalıyor. Duygularımızı ne kadar saklamaya çalışsak da en başta gözler ele veriyor. İçimizdeki zincirleri kırıp kendi gerçeğimizle yüzleşebilmeliyiz. Bu şarkıyı iyileşmenin önce gerçeği görebilmekle, söyleyebilmekle başladığını hatırlatmak için yazdım. Çünkü bazı şarkılar susunca değil, haykırınca iyileştirir. Dinlediğinizde kendi sesinizi duyacaksınız. Umarım sizin de kalbinize dokunur. Sağlıcakla kalın.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde sıra geldi uzun sürede sessiz kalan bir sanatçıya. Kimden bahsediyorum? Can Bonomo. Geçtiğimiz haftalarda hayranlarına yeni bir şarkının haberini vermişti ve şimdi ise o şarkı yayınlandı. Can Bonomo, Sen Gül diye şarkısıyla Pusula'da. Pusula.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Ceren Sagu var. Yeni şarkısı Alışırım Sandım Pusula'da olacak ama şimdi şarkıyı Ceren anons edecek.
2: Herkese merhaba, ben Ceren Sagu. Yeni şarkım Alışırım Sandım şimdi Pusula'da sizlerle. Keyifli

0: Olmadı teslimle pusulada olacak ama şarkıdan önce bakalım Sofya neler söylemiş.
1: Merhaba, ben Sofya Can. Yeni şarkım Ruhum Olmadı Teslim'i şimdi sizler de pusulada dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler.

0: hayatı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Şimdi sırada Sofya Hicran var. Ve yeni şarkısı Ruhum Olmaz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Ferman Akgül var. Kendisini Manga grubunun solisti olarak biliyoruz ve bazı zamanlarda kendi solo şarkılarını da çıkartmaya devam ediyor ve onlardan bir tanesi. Ferman Akgül, Bir Yer Var şarkısıyla Pusula'da.

0: Bir reklam.
1: Allah dememek için Emma Sigorta.
0: Bir reklam.
2: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi sırada Atiye var. Sözü bestesi Sezen Aksu'ya ait olan yeni şarkısı. Atiye, Olayla, şimdi Pusula'da. Kurt.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Leyla The Band var. Yıllardır şarkı çıkartmamışlardı. Sonunda hayranlarına yeni şarkı çıkarttılar. Leyla The Band kolay değil şarkısıyla Pusula'da. Yoru

0: Reklam.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Alican Gül'le var. Yeni şarkısı Haberin Yok Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Alican neler söylemiş.
3: Herkese merhabalar, ben Alican Gül'le. Çok güzel bir aşkım kapışmak şarkısı olan Haberin Yok şu an Pusula listesinde. İyi dinlemeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Bir sesli mesajı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Şimdi sırada Hazar Altın ve Soraya Macit var. Yeni şarkıları Sağır Sultan Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Hazar neler söylemiş.
2: Merhaba kıymetli Pusula dinleyicileri. Ben Hazar Altın. Sağır Sultan herkesin bildiği ama kimsenin dile getirmediği duygulardan doğan bir şarkı. Bazen sesiniz, anlatmak istediğiniz, pek çok insana ulaşır ama duymasını istediğiniz tam o insana ulaşmaz ya. Biraz durum öyle. Tabii Soraya Macit'in de sesi hikayeye dahil olduğunda bu sessizlik iki kişinin arasında yarım kalmış bir hikayeye dönüşüyor. Sanki aynı hikayenin iki ayrı tarafından konuşuyormuşuz gibi. Şimdi bu şarkıyı Karnaval Pusula'da dinleyebilirsiniz. Umarım bu hikaye bir yerinden size de dokunur.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yeni şarkıları dinlerken yeni coverları da birlikte dinliyoruz. Onlardan bir tanesine geldi sıra. Yıllar önce Demet Akalın söylemişti. Şimdi ise kendine özgü yorumuyla Elif Buse Doğan söyledi. Şarkıya geçiyoruz. Elif Buse Doğan, Bozuyorum Yemini şarkısıyla şimdi Pusula'da. Bit.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Teoman'ın kendi şarkılarını farklı sanatçılardan farklı yorumlarla dinlemiştik ve onlardan bir tanesine daha geldi sıra. Teoman, Dolu Kadehi Ters Tut ekibiyle 17 şarkısını söylediler ve uzun haftalardır bu şarkıyı bekliyorduk. Dolu Kadehi Ters Tut ve Teoman 17 şarkısıyla şimdi Pusula.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Pusula listesini hafta boyunca Pusula listesinden dinleyebilir, paylaşabilirsiniz. Sıra geldi Kaan Kama. Yeni şarkısı Teninle Karışık Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Kaan neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Kaan Kam. Yeni şarkım Teninle Karışık yayınlandı. Şarkının hikayesine gelecek olursam aslında halimi kabul etmediğim, çevreme, olup bitenlere dair iyi gözlem yapamadığım bir zaman dilimine dayanıyor. Devam eden süreçte sevdiğim kız arkadaşım ve tabii ki sevdiğim kendim. Çok endişe verici hallerin içinde bulduğum zamanlar olmuş kendimi. Arka vokallerde Didem Buğday bana eşlik etti. Sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Şarkıyı Apple Music'te Pusula listesinden bir hafta boyunca dinleyebilirsiniz. Bazı insanların yerine kimsenin koyulamayacağını, hiçbir şeyin koyulamayacağını da unutmamanızı temenni ediyorum. Teninle Karışık sizlerle. Kendinize iyi bakın.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, bir saat boyunca haftanın en yeni şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere kapanış şarkımız 2'ye 10 kaladan geliyor. Canımın içi şimdi Pusula'da olacak. Ben Emirhan, yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: pusula sona erdi.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula.
2: İletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Ahmet Kaya ile Kardeş Türküler 5 Ekim Pazartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Senin olsun süngülerin, gül dikeni yeter bana.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Merkez Ankara.
1: Reklam.
2: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Levent Yüksel, kalplerde iz bırakan şarkılarını 9 Ekim Cuma akşamı Harbiye Açık Hava'da seslendiriyor.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan beri.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.